0: This is Travis Book with the infamous String Dusters, and you're listening to WREK Atlanta, Georgia Tech College Radio.
1: Hey, Jilla Yoktoga Chigil, and all the Yulgin Nayuni Tul Dundu Chigil. Utura Turugan Chi Tamo Yuman Master Jilla Yoga. Hattın küyükün hoyrağı çigil mörendü sumdulul jili yugü. Ham biyinen tamğı nandı dürciye yugü gici keldigi çigilini olu yuvul ginnayi tiyikillay. Hattın küyükün hoyrağı nögüt. Urkhon sakın zir. Diya nögüt sop. Soptulu çalgan küyükeni yugüt. Han törüy tamğana yuga doktugu çigilene olu yuvul genneyi tiyikillay. İki çakadı yüdlü bağay çakadı honuglu. Örü türgün şulu mana noktuğu nüyüci yeri gici kellada şul muy yemmen noktara çigil. Burhon sahın zerdiğe noktilcile yavad. Hattın küyükün hoyrağı sundulcılı yavada yenni çoka kardıgı çigilini olu yuvul gine. Çoka da kar hallay çigili hongorin çigil. Hongorin çigili hatınday muz yudun ora dirdik çigilini olu yuvul gine. Nay nağıra nağıra yoltay gine. Nay nâmin tümmin nastay gine. Narındallay hanginnay hani köyüm barıla şarıla çoğru mörttay ginnay bahın gunten harıl selin kala gine. Han törüy tamgıygi yapçı ginnay hattın küyükün hoyrağı yapçı gine. Burhun sahın zirdigi apçı gine giygedil so. Hollu yürü yuggay meddigi hopçı şarıp içtüktüğü tige kartıgı çigillini olu yuvul gine. Tiki lay burhan kuruvuy yergada yuulada güygada gerran kuruvuy yergada yuulada güygada hongurigey kuruvuy yergada uulada güyüklay hongurin çiray derey negelin itnay nülümsün dusta dotkullay çigit. Çoçat basçı yirada çigit. Hurdu mörnay sarla derey yirksin, hurtsu cidden üzür derey yirksin, olzan köykün şivkçin çiyu yüzülala gici keldige çigilini olu yuvul gün. Tiki lay çigile bi, ne alxin çigi yaltın, kerçkin çigi kerçtin keldi kuruğun namı nügan kele tükünala gici keldige çigilini olu yuvul gün. Keli gici keldigi tiyikillay nâğıra nâğıra yoltay ginnay nâmin tümmin nastay gine. Narındallay hanginnay hani köyüm barıla şarıla çoğru mörttay ginnay bahın gunten hara selinkala gine. Hanoy törü tamgıygi yapçılı ginnay hattın küyükün hoyrağılı yapçılı gine. Ginnay giygada mozuydun norvay. Thank you.